0: man la
1: wow yola
2: det nyom la
3: jadag dag nyul la
4: weylelen ma weylelen weylelen ma Senegal moy sunu